Tamam da pillut kluta mikilgum da asigalutungli qugaalhgaat umyoqlugup billa. Upyoqoorluki gannagam ayoqujikka maktlhkiorluki jaliilhkiorluki inaqtlhkiorluki illu. Li qugaalhgaat liknaorat bitkluku.